0: Başka bir cümle canım. Hadi kapıda.
1: Verbal for life split light and some lights malfunctioning or flickering to that deal. 33.

0: varmıştım.
1: Go ahead.
0: En route to O'Leary Muni for a hearing.
1: Copy.